Dizem şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Güllük Tamaşa Kuvanışı maskağın

Sensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Güllük. Tamaşa. Kuvanışım asqağa.

0: Ülkeden Ahmet Agayan. Ben size rahatça söyleyeyim Agayan. Ülkeden Ahmet.
1: Birgi kutlu olsun dostlar. Kerime dəl olsay Agayan.